İtalyen. Teknoloji, çeko nisenenda eko suyuna hii na visaba mkwayo jikele. Ejisere ega ocho sumi ya www.gsrfm.co.za TCRSA Hirito, Reshiyama.